derler? Etme bulma dünyası. Bir güzel sözle başlayalım bu akşam. Cuma akşamında canlı yayında yepyeni bir şarkı. Gökhan Özen, Vah Vah'la radyonuzdaydı. Best FM'de arkadaşlar yavaş yavaş böyle hem havalar ısınmaya başladı.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
4: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
5: Tuncay Saran Show. Saran Show.
4: Merhabalar arkadaşlar, Tuncay Saran Show başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ağustos'un son günü. Psikolojik bir etkisi var Ağustos'un bitmesinin ve Eylül'ün gelmesinin. Yani Ağustos bitince yaz bitti gibi hissediyorum ben. Tamam, havalar direkt soğumuyor. Yani 31 Ağustos'ken 1 Eylül'de direkt soğumuyor ama yavaş yavaş bir soğuma süreci başlıyor. Hani yakında okullar başlayacak. Eylül geldi. Hani tatil bitti bitiyor. Televizyonlar yeni yayın dönemine geçmiş oluyor. Yani hani o yaz psikolojisi Ağustos'la beraber bitiyor abi.
6: Hüngür hüngür ağlamaya başlamışım.
4: Yok ya, niye ağlayayım? Eylül de güzel. Yaşasın Eylül. Eylül buraya, yumruk havaya. Bugün Ağustos'u uğurlayacağız. Hep böyle bir yaza veda, sonbahara merhaba partisi yapmak istemişimdir. Ya da öyle bir partide bulunmak istemişimdir daha doğrusu. Bütün mevsimler arasında bir parti olsa ve hepsine de katılsak. Yaza veda, sonbahara merhaba. Sonbahara veda, kışa merhaba. Kışa veda, bahara merhaba. Bahara veda, yaza merhaba.

Yine enteresan bir abimizle karşılaştım arkadaşlar ve program için bana malzeme çıktı. O yüzden insanları çok seviyorum ya. Yoksa bu program nasıl ayakta duracak? Benzin istasyonundayız arkadaşla beraber. Gaz alacağım, yanaştım pompanın yanına, kapattım kontağı, açtım pencereyi, abi fulleyelim dedim. Bir hızlıları alır mısın dedi bana. Durdum, Allah Allah, niye ileri almamı istiyor diye düşündüm. Neden dedim. Ya çünkü kontağı kapattım, tamam, ver işte gazı yani. Niye tekrar çalıştırayım şimdi arabayı, anlamadım yani. Abi al sen dedi, sıra oluyor, sürekli geliyorlar, arkaya bir tane daha araba yanaşabilsin dedi. Diyorum ya, insanlar aşırı ilginç, aşırı. Bir tane daha arabanın arkamdan gelip gaz alma ihtimaline karşı arabayı bana tekrar açtırmak isteyen bir pompacı türü. Ne diyeyim bilemedim, birden hiç beklemediğim bir şey böyle yani. Ya kimse yok, görüyorsun. Hemen ver işte gazı yani. Anlamadım dedim ben, arabayı kapattım şimdi tekrar mı çalıştırayım derken, tamam ver kurban olduğum anahtarı ver dedi. Tamam dedim, al kurban olduğum, al. Anahtar derken bu arada gaz doldurmak için bir aparat var, onu istiyor. Ya be adam, kurban olduğum pompanın sol tarafı da var, oraya da park edebilir arabalar, kurban olduğum. Mesela yani pompaların biliyorsunuz bir soluna araba yanaşır, bir sağına yanaşır. Benim arkamdan gelen araba varsa o da sol tarafa yanaşsın mesela, ona da oradan ver yani. Hani ya yüzlerce araç geliyor değil ki arkadan yani, öyle bir şey yok, bir sıra falan, hiç araba yok. Ama çok merak ettim abi, ne demek istiyorsun yani. Ama soramıyorsun da o gibi durumlarda, uzatmamak adına yani. Abi böyle böyle yani, ne demek istiyorsun sen falan diye uzatacak halin yok. Hani kurban olduğum pompacısı seni ya.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Şovumuza devam ediyoruz. En eğlenceli sohbetlerin ve en kaliteli müziklerin adresindesiniz değerli dinleyiciler. Kaliteli zaman geçirmek için doğru yerdesiniz. Radyonuzdan ısrarla dinleyiniz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Μέτα Μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Μέτα Μέτ.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Geçermiş tüm her şey bir anda yaşatır

0: bir market vardı yeni açılmış. Bizim evin yakınlarında bir market. Uzun zamandır görüyordum o marketi ama gitmiyordum. Alışkanlıklarımız vardır ya, hep belli yerlere gideriz. Bir gün değişiklik olsun gideyim dedim. Hani böyle gittiğimiz marketler hep birbirine benzer ya. Alışveriş merkezleri olsun, dışarıda nereye gidiyorsan. Kuaför, market, alışveriş merkezi, giyim mağazası. Hep böyle belli başlı şekillerdedirler ya. Birbirlerine benzerler yani. Kolay kolay şöyle bir şey demezsin. Ki ben dediğimi hatırlamıyorum. Ya da dediysem de en son ne zaman dediğimi onu hatırlamıyorum. Vay be dersin, adamlar ne dizayn yapmışlar. Yani kolay kolay gittiğim bir yerde böyle bir hayranlık uyanmaz. Yani dekorasyonuyla olsun, işte bir marketten bahsediyorsak eğer, ürünlerinin çeşitliliğiyle, ortamın temizliğiyle, işte güler yüzlü personel diye klişe bir tabiri vardır ya reklamlarda. İşte personelinin güler yüzlülüğüyle, ortamdaki güzel kokuyla falan böyle hayran kalırsın yani. Böyle bir şey kolay kolay olmaz. İşte öyle bir şey oldu. Çok hoşuma gitti market. Ya böyle kendimi çok farklı hissettim. Acayip nezih bir ortam. Ya resmen böyle utanmasam oradan balı alacağım, yere dökeceğim, yalayacağım yani. O kadar temiz görünüyor. Sanki bir bilgisayar animasyonunun içindeymişim gibi hissettim kendimi. Ya çalışanlar sanki birer çizgi film karakteriymiş gibi hissettim. O kadar temiz. Ve o kadar nizami ki her şey. Miki. Sinamiki. Sinamike. Her şey o kadar sinami ki. Ya böyle nasıl anlatayım? Çok güzel bir düzenleri vardı. Çok güzel bir düzenleri vardı. Buradan kutluyorum arkadaşları, alkışlıyorum. Ama reklamınızı yapmayacağım, avucunuzu yalarsınız. O ayrı bir şey. İsmini söylemiyorum. Hangi market olduğunu söylemiyorum. Bir de şöyle de bir özelliği vardı. Ya şimdi her şey çok düzenli, inanılmaz bol çeşit var. Ve gezdikçe marketin içinde, reyonlar arasında falan. Lan bakıyorum böyle. İlk defa gördüğüm ürünler. İlk defa. Ve çok ilgimi çekiyor. Bakıyorum böyle et reyonunda mesela. Bütün ördekler, bıldırcınlar. Hakikaten her yerde kolay kolay bulamazsın. Göremezsin yani. Ya insan hepsini denemek istiyor. Bu ne, bu ne, bu nasıl bir etmiş, lezzeti nasıl acaba diye. İnsan merak ediyor. Balıkların satıldığı yer var. Envai çeşit balık. Dünyadaki bütün balıklardan var diyormuşum. Ya çok çeşit vardı hakikaten. Hepsini de böyle dondurulmuş satıyorlar. Başka türlü satamazlar o kadar balığı. Ya her kategoride çok fazla çeşit ve ilk defa gördüğüm farklı farklı çok ilginç ürünler vardı. Pastane bölümü vardı. Çok güzel abur cuburlar vardı orada. Kurabiyeler, çörekler falan. Böyle yemyeşil taze sebzelerin olduğu bir manav reyonu var. Hepsi düzgün bir şekilde dizilmiş. Üzerlerindeki boru sisteminden sebzelerin üzerine böyle bir su buharı geliyor. Yani o dumanlar çok ilginç bir görüntü oluşturuyor sebzelerin üzerinde. Dersin ki böyle marulların arasından Tarkan çıkıverecek. Neyse, bu anonsun teması aslında marketi övmek değil ama çok güzel bir marketti gerçekten. Yine de söz etmeden geçemedim. Ama marketten söz ederken bakıyorum ki arkadaşım bana süremin dolduğunu ifade ediyor. Ama susmayacağım çünkü sustukça sıra bana gelecek. Şarkıdan sonra asıl meseleden bahsedeceğim.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Berlin, Stuttgart, Frankfurt. Frankfurt. Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf. Bir bulaşık makinesi almaya karar verdik. Gittik. Bilinçli olmadığımız için bir konuda buluşuk. Buluşuk makinesi alma konusunda bilinçli olmadığımız için. O zaman trilyon. O zaman trilyonlar, trilyarlar, neler neler vardı.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Çok acayip bir marketten bahsediyordum size, yeni keşfettiğim evimizin yakınlarında. Zaten belli bir süredir hizmet veren bir marketti. Neyse, bir gün o markette şöyle bir şey oldu. Girdim markete, alışveriş yaptım. Bir şeyler aldım. Aldığım şeyler arasında kedi maması da vardı. Bizim kediye mama almıştım. Ondan sonra neyse geçtim kasadan, tam marketten çıkıyorum. Bir baktım mamanın üzerinde yavru kediler için yazıyor. Baştan dedim hadi boşver, bu sefer de yavru kediler için yesin. İlk etapta böyle düşündüm, itiraf ediyorum.
1: Sana da her akşam bebek maması verseler iyi mi?
0: Neyse dedim, değiştireyim ya, hazır çıkmamışken marketten, çok uzaklaşmamışken hemen geri döndüm. Kasiyere dedim böyle böyle yanlış mama almışım, bunu değiştirebilir miyim? Tabii buyurun dedi, siz almanız gerekeni alın getirin halledelim. Neyse gittim aldım geldim. Bir iki müşteri vardı, onları bekledim. Şimdi orada bir trafik başladı, tamam mı? Bir süreç başladı. Birine telefon açtı, ürün değişecek falan dedi. Ondan sonra başka birine telefon açtı, kart lazım dedi. Bu arada yeni gelen müşterileri çevirmeye başladı, buradaki iş biraz uzun sürecek diye. Şimdi ben kollarımı bağladım, böyle bakıyorum, tamam mı? Önündeki cihazın düğmelerine basıyor, bir kağıda bir şeyler yazdı falan. Sonra başka bir bayan geldi, bir kart verdi, bir yerden geçirdi kartı. Bir sorun çıktı galiba, bir yere telefon açtı, olmuyor, nasıl yapacağız dedi. Ondan sonra tamam dedi, tekrar önündeki cihazla bir şeyler yaptı. Böyle dizi izler gibi seyrediyorum. Ondan sonra telefon numaramı sordu. Dedim telefon numaramı ne yapacaksınız? Bu ilginç hatırayı yıllar sonra bir kez daha yad etmek için sizi belki ararız filan. Ne yapacaksınız yani? Ya işte yarım ağızla böyle oluyor falan filan dedi. Tamam verdim numaramı. Ondan sonra bir imza istedi. Efendim ne demek dedim, verdim imzasını, fotoğrafımızı falan çektiler. Çığlık kıyamet. Ya dedim alt tarafı bir mama değiştireceğim ya. İstemediğiniz bir ikametgah il muhabirim kaldı yani. Nüfus cüzdan örneği falan da vereyim isterseniz. Uzadıkça uzuyor süreç. Yok böyle bir şey. Allem etti, onu yaptı, bunu yaptı. Kız terledi yani. Ya bilsem değiştirmezdim. Bu sefer de bunu yesin derdim yani.

Toplu taşımalarda, şehirler arası yolculuklarda, otobüslerde falan şöyle bir şeye hiç şahit oldunuz mu arkadaşlar ya da yaşadınız mı? Hani cam kenarındasınızdır mesela. Sizin oturduğunuz koltukla arka koltuğun hizasında cam üst kısımdan böyle açılıyordur. Ve mesela siz sıcaklamışsınızdır falan, o camı açarsınız. Biraz sonra arka taraftaki kolunu uzatıp o camı kapatır. Az önce bir video izledim arkadaşlar. Ya yani bu videoyu izleyince çok yabancı gelmedi. Vay be, böyle bir olay vardı yani. Cam kapalı mı olsun, açık mı olsun, açarsın arka taraftaki kapatır filan. Böyle bir gerginlik olabilir. Ama mesela Türkiye'de böyle bir şey yaşansa nasıl olur? Sen bir şey söylersin, o bir şey söyler. Bir kavgaya dönüşür falan filan. Olur ya böyle otobüslerde kavgalar. Çok oluyor biliyorsunuz, bir sürü video çıkıyor böyle. Otobüs ve metro kavgaları. Enten püften sebeplerle. Ama abi bu videoda artık Rusya'da mı çekilmiş, Bulgaristan'da mı bilmiyorum. Rusça konuşuyorlar gibi. Cam kenarında bir kadın oturuyor, tamam mı? Orta yaşlarda bir kadın gördüğüm kadarıyla. Arka koltukta da genç bir adam oturuyor. Kadın açıyor camı, adam kapatıyor. Kadın açıyor, adam kapatıyor. Şimdi normalde mesela bizim ülkemizde böyle bir şey bir kere olur, iki kere olur. Biri açar, kapatır falan, birden kavgaya dönüşür. Patlar olay, tamam mı? Ama bunlarda öyle bir şey yok abi. Kadın açıyor, adam kapatıyor. Kadın açıyor, adam kapatıyor. Birbirlerine tek kelime söylemiyorlar. Beyefendi ne yapıyorsunuz filan, çok terledik burada gibi konuşmalar olur mesela, değil mi? Yok. Birisi açıyor, birisi kapatıyor. Birisi açıyor, birisi kapatıyor. Bitmiyor bu olay. Bak merak ettim. En konu video bitene kadar izledim abi. Ne olacak diye çok merak ettim sonunda. Aç, kapa, aç, kapa. Üşenmiyor adam. Arkadan uzanıyor, camı açıyor. Kadın da üşenmiyor, alıyor, kapatıyor. Aralıksız bir şekilde, bir de yani 5 dakika falan sürdü galiba. Hiç üşenmeden izledim videoyu. En sonunda ne olacak diye merak ettim. Bunlar camı açıp kapamaya devam ederken video kesiliyor, bitiyor. Ne olmuş bilmiyorum en sonunda yani.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Geçen önemli bir maçta bir video kaydedilmiş. Evde kaydedilmiş video, tamam mı? Evde salonu çekiyor kamera, çekmiş. Genç ve orta yaşlı erkeklerden oluşan bir grup. Bir primat grubu mu desem, yoksa bilmiyorum, böyle bir maymun grubu mu desem. Maç seyrediyorlar, tamam mı? Heyecanla. Bunda bir şey yok. Neden primat dediğimi şimdi anlayacaksınız. Ya bir şey oldu şimdi. Maç izlerken erkekler çok sinirlenir falan ya böyle. Bazıları en azından. Özellikle de bazıları çok fazla sinirlenir. Böyle kumanda fırlatmalar, küfürler gırla gider falan filan. Abi adam yerinden kalktım. Televizyona doğru koşarak televizyona tekme attı böyle. Televizyonun ekranı kırılmadı, devrilmedi. Hani böyle bir parlama oldu. Geri çekildi, böyle yastığa vuruyor falan. Diğerleri de ona yakın hareketler. Bir şeye zarar vermediler. Öyle bir girişimde bulunmadılar ama topluca şey izler gibi hissettim kendim. Böyle 2001 uzay macerasının başında maymunların olduğu sahneler vardı ya. Ya bir grup maymunu izliyorum gibi hissettim ya. Bir şeyleri alıp yere atmalar, yastıkları falan, böyle bir hareketler, çıkan sesleri de kaydetmiş kamera. Zıplıyorlar, bir maymun gibi sesler çıkarıyorlardı arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir medeniyet seviyesi, böyle bir insanlık düzeyi. Çok acayip.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Çok ilginç bir anime izledik arkadaşlar. Olağanüstü bir filmdi. Birazcık böyle eskilerden de film izlediğimiz oluyor. 2016 yılı yapımı bir filmmiş bu. Bir yerlerden not almışım zaten vakti zamanında ama bir türlü fırsat olmamış. Şimdi yeni izleyebildik. Kimi no Nawa. Filmin orijinal adı. Senin adın diye Türkçe'ye çevrilmiş. Arkadaşlar sakın kaçırmayın. Net. Mutlaka izleyin. Bu arada bu filmle birlikte ilk defa tanıştığım bir altyazı formatı çıktı karşıma. Çok ilginç ve güzel bir teknik. Sadece konuşulanları değil, bağımsız olarak bir konuşma esnasında mesela fonda çalan şarkının da çevirisi ekranın başka bir köşesinde beliriyor. Ve hatta çok ilginç, bazı sahnelerde mağaza isimleri, atıyorum Tokyo Market gibi sallıyor şimdi, Türkçe isimlerle beliriyor. Mesela telefon ekranlarında Türkçe bir şekilde cevapsız çağrı yazıyor falan. Güzel bir altyazı formatıymış bu arada. Ya konusunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok fantastik, çok romantik, görsellik şahane. Ya bilmiyorum, mutlaka izlenmesi gereken bir film bence. Anime deyip geçmeyin. Yani hafife almayın animeyi. Zaten hafife almıyorsunuzdur çoğunuz diye düşünüyorum. Anime çok keyifli, çok değerli bir film türüdür. Bu da çok önemli örneklerinden bir tanesi. Kimi no Nawa, senin adın. Mutlaka izleyin.

0: Tuncay abi, seni yıllardır keyifle takip ediyorum. Çok seviyoruz seni ailece. Kendine iyi bak, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Hepinize sevgiler. Kolay gelsin Tuncay abi. Ben Erman Gümülcine'den yazıyorum. Abi, yeni kule ile pilotlarını bekliyoruz. Hastasıyız. Kolay gelsin. Ya inan, çok istiyorum yazmak. Yani böyle oturup o kule ile pilotları yazarken kullandığım özel bazı formüller var böyle. Şimdi uzatmayayım konuyu da, çok zevk aldığım bir şey benim yani kule ile pilot yazmak. Ancak bir türlü olmuyor abi, bir türlü uzun süredir bir türlü oturup da dur şöyle bir kule ile pilot patlatayım diyemedim yani. Olmuyor bir türlü, zaman olmuyor. Tamam, başka şeylere vakit ayırmayı tercih ediyorum, belki o da var ama ne bileyim, kısmet diyelim, ama istiyorum. Şimdilik bugünlük mesajlarımız bu kadar. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show.

0: Çok heyecan verici bir haberimiz var arkadaşlar. Rüyada çığır açan keşif, uyku sırasında iletişim mümkün mü? Kaliforniya ve Rusya merkezi bir nöroteknoloji girişimi olan RamSpace, lucid rüya yani berrak rüya sırasında bireyler arasında ilk iki yönlü iletişimi gerçekleştirdiklerini iddia etti. Abi, muhteşem bir olay bir kere bu lucid rüya olayı. Ben birkaç defa yaşadım bunu. İki tanesi inanılmazdı gerçekten. İnanılmaz deneyimlerdi yani, anlatmıştım size. Burada iddia ediyorlar ki lucid rüya sırasında insanları birbirlerine bağlıyoruz. Yani hem lucid rüya göreceksiniz hem de o rüyalarda sizi buluşturacağız. Bir şarkıyla kavuşturacağız. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Zeki Müren de bizi görecek mi peki? Abi çok acayip bir şey. Yani o kadar inanılmaz bir haber ki. Bunun için öncelikle bize lucid rüya gördürmen gerekiyor. Tırnak içinde gördürmen gerekiyor. Önce bunu sağlaman gerekiyor. Yani sanki her akşam biz lucid rüya görüyoruz da 40 yılda bir olursa olan bir şey bu. Diyorsun ki lucid rüyanda biz sizi birbirinizle görüştüreceğiz. İletişim kurmanızı sağlayacağız diyorsun. Nasıl olabilir böyle bir şey? Özel olarak tasarlanmış ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilen deneylerde katılımcıların uykudayken sorunsuz bir şekilde iletişim kurdukları belirtildi. Abi çok acayip. İşte bu çok büyük manada yapay zekadan bile fazla belki dünyayı değiştirir bence arkadaşlar. Düşünsene abi, yatıyorsun uyuyorsun, rüyanda sevgilinle takılıyorsun böyle. Gerçekte takılamıyoruz bari rüyalarda bu soru. Yani resmen şarkıların gerçeğe dönüşmesi olacak bu olursa. Ama ben inanamıyorum şahsen. Çalışma henüz hakem onayından geçmemiş olsa da bilim insanları yeni keşfin doğrulanması halinde rüya araştırmalarında bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyorlar. Arkadaşlar, lucid rüyayı da hiç bilmeyenlere çok kısa bir şekilde özetleyelim. Rüya görürken arkadaşlar, gördüğünüz şeyin bir rüya olduğunun bilincine varıyorsunuz. Günlük hayattaki bilinciniz aktif hale geliyor. Yani rüya görürken kendinize geliyorsunuz. Tırnak içinde kendinize geliyorsunuz. Ve adeta bir bilgisayar oyunundaki gibi ya da gerçek hayattaki gibi işte rüyanızda bilinçli bir şekilde hareket ediyorsunuz. Şuraya gideyim, bunu yapayım. Aa ne güzel lan, uçayım. Uçabiliyorsunuz falan. Böyle acayip güzel bir şey. Lucid rüya bu. Şirket CEO'su Michael Raduga, 2023 yılının Mayıs ayında rüyaları kontrol etmek amacıyla kafasına mikroçip yerleştirdiği haberleriyle gündeme gelmiştim. Raduga çipin REM uykusu sırasında beynin motor korteksini uyarmak için tasarlandığını belirtti. Şirket yaptığı basın açıklamasında özellikle REM evresinde lucid rüya görmenin ruh sağlığı sorunlarının çözülmesi ve yeni becerilerin öğrenilmesi de dahil olmak üzere birçok potansiyel uygulamaya sahip olduğunu iddia etti. Belki de rüyalarımızda İngilizce öğreneceğiz atıyorum yani. Raduga lucid rüyanın psikolojik avantajlarını vurgulayarak kabusları azaltmaya, fobilerle yüzleşmeye ve kişisel sorunları ele almaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Belki de ilerleyen yıllarda arkadaşlar gördüğümüz rüyaları video olarak kaydedebileceğiz bile. Böyle haberler de gördüm bu arada. Ya da istediğimiz rüyayı göreceğiz. Bir komut vereceğiz, prompt yazacağız böyle bir rüya görmek istiyorum diye. Ve öyle bir rüyada buluşacaksınız abi. RamSpace ekibi 24 Eylül 2024'te gerçekleştirdikleri bir lucid rüya sırasında gerçekleştirdikleri yani firma lucid rüya gerçekleştiriyor. RamSpace'e göre bu teknoloji rüya görürken gerçek zamanlı iletişime olanak tanıyor ancak bu sonuçlar henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş. İnşallah geçer ve ben hemen bu cihazı almak istiyorum geçerse hakem değerlendirmesinden. Buna bakıyorum yani, hakem değerlendirmesinden geçtiyse alalım kardeş. Çalışmaları sürdürüyormuş firma. Birkaç yıl içinde rüya iletişiminin yaygınlaşacağını öngörüyormuş. Çok ilgi çekici bir haber arkadaşlar. Ya bak, bana sadece lucid rüya gördürsün, bu bile dünyayı değiştirebilir. Bu bile inanılmaz bir şey. Bırak insanları rüyalarda buluşturmayı, iletişim kurmalarını sağlamayı. Sadece bana lucid rüya gördür abi. Bu bile dünyayı değiştirecek büyük bir buluş yani. Ya animasyonlarda gördüğüm kadarıyla vücuda bağlanan bir cihaz var. O da internete bağlı. O cihaz bir şeyler yapıyor insana artık ne yapıyorsa. Bilmiyorum. Bakalım. Çok ilginç.
1: Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market hem sizi hem cebinizi

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Çıkarık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber olacağız. Birbirinden güzel şarkılarda bizlere eşlik edecek. Ben Nurgün. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün zamanın ötesine geçmeyi çoktan başarmış bir dahi, bir sanatçı ve eşsiz bir insandan bahsedeceğiz sizlere. Abidin Dino'dan bahsedeceğiz. Birine dahi diyeceksek bu kesin Abidin Dino olmalı. Çünkü kendisi çok yönlülüğün kitabını yazmış. Ressam, yazar, çevirmen, karikatürist, film yönetmeni, editör, oyun yazarı, seramikçi, şair, sanat tarihçisi, folklor araştırmacısı. Daha da sayalım mı?

Yani bugün Abidin Dino'nun hayatından bahsedeceğiz sizlere dedik ve başlamak istiyorum. 23 Mart 1913'te İstanbul'da doğdu. Tüm hayatı boyunca çok yönlü olan sanatçı, hiç çekinmeden yeni şeyler denemeyi sevdiği gibi politik bir kişilikti. Bir yola baş koyduğu zaman asla geri adım atmazdı. İnatçı mizacının yanı sıra naif bir adam olması onu romantikte kılmıştı. Sanatı abisi Arif Dino'nun ışığında ilerlerken bir şekilde kendi yolunu da buldu. Çocukluk yılları İsviçre'de geçse de Türkiye'ye dönünce seçkin okullarda eğitim alma imkanını yarıda bırakıp düşünce yapısının oturmasıyla sanatta kendine has bir yol oluşturmayı başardı. Devam ediyoruz. Bir

Çakırık Plak'tasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün zamanın ötesine geçmeyi çoktan başarmış harika bir insandan bahsediyoruz, Abidin Dino'dan. Devam edelim. Henüz 18 yaşındayken Fikret Adil'in yönettiği Artist dergisinde ilk kez yazı ve resimleri yayınlandı. İlk kez Nazım Hikmet'in Sesini Kaybeden Şehir kitabını resimlendirdi. Daha o zamanlarda bile çevresindekilerden ressam olarak büyük bir saygı görmekle kalmayıp ün kazanmaya başlamıştı. 20 yaşına geldiğinde Cemal Tollu, Elif Naci, Nurullah Berk, Zeki Faik İzler ve Zühtü Müridoğlu ile birlikte D grubunu kurdular. Grubun amacı Türkiye'deki düşünce yanı ağır basan ilk avantgard resim topluluğu olmaktı. Sovyet sinemacı Sergei Yudkevich ile tanıştıktan sonra Len Film Stüdyosu'nda 3 yıla yakın dekoratör ressam olarak yer aldı. Tekrar yurda dönünce dergilerde yazılar, resimler ve karikatürler yayınladı. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

Sevgili dinleyenler, Abidin Dino'dan bahsetmeye devam ediyoruz. Toplumcu gerçekçi sanat anlayışını savunurken faşizme ve ırkçılığa karşı büyük bir savaş açtığını her zaman belli etti. Liman grubu adı altında hayatını denizcilikle kazananları, balıkçıları ve liman işçilerini resmettiği çizimlere yer verdi ve bunu bir sergiye dönüştürerek büyük yankı uyandırdı. Türkiye Komünist Partisi'nin içinde yer alarak illegal faaliyetlerde yer alması 1941'de Mecit Özün'e sürgüne gönderilmesine neden oldu. Sürgün sırasında geçimini Türk Sözü gazetesinde yazı işlerine bakarak sağladı. Adana'da Güzin Dikel'le tanışıp evlendi ve bir süre daha ikametini değiştirmedi. Orhan Kemal ve Yaşar Kemal'le olan dostluğu bu dönemde oluştu ve çeşitli kitaplarını resimlendi.

Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? Hepimiz biliyoruz efendim bu cümleyi, değil mi? Nazım Hikmet'in bu şiirine cevap olarak sanılanın aksine mutluluğun resmini yapmadı, şiirini yazdı. Eller onun için bir kimlik niteliğindeydi. Çizerken insana ait birçok sırrı barındırdıklarını düşünürdü. İnsanlarda ilk olarak hep ellere dikkat ettiğini söyleyen sanatçı, eller denilince akla gelir oldu. Resimleri aynı anda farklı duygulara sahip olabilirdi. Öfke, neşe, hüzün, mutluluk onun için hep iç içeydi. Duygularını yansıtırken her zaman olduğu gibi cesur davrandı.

sevgili dinleyenler, sağlık sorunları tüm hayatı boyunca Abidin Dino'nun en büyük sorunu oldu. Sovyetler Birliği'nden döndüğünde ciğerlerindeki bir takım rahatsızlıklar için askerlik yapmaması için rapor verilse de daha sonra askere alındı. Zorlu askerlik şartlarında sağlık sorunları maalesef daha da arttı. Ciğerindeki mikrop böbrekleri olmak üzere çoğu organa zarar verdiği için sorunların ardı arkası bir türlü kesilmedi. 1990'da tiroid kanseri oldu ve 7 Aralık 1993'te ülkesinden uzak olarak Fransa'da hayatını kaybetti.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün harika bir insandan bahsettik efendim sizlere. Abidin Dino'dan bahsettik. Bize bıraktığı eserler için binlerce kez teşekkürler. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Şarkımızın arkasından sizleri şöyle tam 20 yıl geçmişe götüreceğim. Bakalım öne çıkan gelişmeleri nelermiş? Bugün onları sizlerle paylaşacağız.

Sevgili dinleyenler, ne dedik şarkımızın öncesinde? Bugün sizleri 2003 yılına götüreceğim. Şöyle tarihe doğru bir yolculuk yapalım dedik. Bakalım 2003 yılının öne çıkan gelişmeleri nelermiş? 1 Şubat 2003'le başlamak istiyorum. Uzay mekiği Columbia, dünyaya dönüşü sırasında Texas üzerinde parçalandı. Mekik'teki 7 astronot hayatını kaybetti. Ve 4 Şubat 2003, Federal Yugoslavya Cumhuriyeti'nin yeni adı Sırbistan Karadağ oldu. 13 Mart 2003'te ise 1998 yılından bu yana tadilat gören Etnografya Müzesi yeniden açıldı. Ve 20 Mart 2003'te ABD'nin Irak Operasyonu Bağdat'ın bombalanmasıyla başladı. 10 Nisan 2003 İzmir'in Urla ilçesinde 5.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ve 21 Nisan 2003'te Irak'taki Saddam Hüseyin iktidarının yıkılmasından sonra bugün kurulan geçici koalisyon yönetimi 28 Haziran 2004'e kadar ülkeyi yönetti. 23 Nisan 2003'te ise SARS virüsü nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'nde okullar 2 hafta tatil edildi. Ve 1 Mayıs 2003, Bingöl'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi hayatını kaybetti, 521 kişi de yaralandı. Şimdi yine bir şarkı arası verelim, sonrasında 2003 yılının öne çıkan gelişmeleri nelermiş sizlerle paylaşmaya devam edelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

yüksek plak kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam ediyor efendim. 2003 yılının öne çıkan gelişmelerini paylaşıyorduk sizlerle. 24 Mayıs 2003 Türkiye Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk birinciliğini Sertab Erener'le kazandı. Ve 25 Mayıs 2003'te Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı filmi 56. Cannes Film Festivali'nde en iyi film ödülü. 29 Haziran 2003'e gidiyoruz. İzmirli balet Oğulcan Borova 7. New York Uluslararası Bale Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. 28 Eylül 2003'e bakalım. Türkiye Bayan Milli Voleybol Takımı tarihinde ilk kez Avrupa ikincisi oldu. Ve 15 Ekim 2003 İlham Aliyev babası Haydar Aliyev'in yerine geçerek Azerbaycan Devlet Başkanı oldu. 5 Aralık 2003'te ise Türk Telekomünikasyon AŞ hızlı internet uygulaması ADSL'i kullanıma açtı. 13 Aralık 2003'te ise ABD askeri güçleri Devrik Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i Irak'ta saklandığı yerde yakaladı. İşte efendim 2003'ün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Şimdi güzel bir şarkı arası, sonra sizlere veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Bugünlük biz Ayrılan Süren'in yine maalesef burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: μάνα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 02-

nasıl derler? Etme bulma dünyası. Bir güzel sözle başlayalım bu akşam. Cuma akşamında canlı yayında yepyeni bir şarkı. Gökhan Özen, Vah Vah'la radyonuzdaydı. Best FM'de arkadaşlar yavaş yavaş böyle hem havalar ısınmaya başladı hem de hareket.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Bulgaristan kadınlarını Avrupa'da abiler nasıl yalandırırlar, nasıl dolandırırlar?
1: Hayret bir şey ya.
2: Oh yeah!

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

يشمل في معرفة

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.